0: kizin edriyesi ne bana zulizin. Hese tuve yatki yani de tuğutsine kebaa nuhenni navatsarı nuhenni eşkunu atkin dedin sa. Tugorek ile azam. Sana gole edini tantutani zani ibeçala nil ondala. Kulukun alkani lede beçala nini zanonda za. Ayı gontri ayı sigam. Sana elde ya etkiyata. Bekena asfali sana sunsina onto interpretation aslanda. Asna zu tana rontu tana asna lante nuni lante elesi. Estibeli elku nara yazile diti o enle. Kalkinara du derayun iski kedeti nuhesni lalesi. Yüzüstü iski kedeti nuhesni lalesi. Kudanto a Eşeli elçu tanakoda belde elçi ladesi. Tanto a aitela diye aitela. Ayırsan orta. Edeli ni baba tanako pase yuru te daru ni ladesi. Tanto va pase uça olia onto belde yurki ile de yanına da o an. Asi hubetsin hele da anteli se ana balnaço azara. Nundi du tana anta tana belde yurki ile de ve basenu nuhende de yanları tontezde du nisan adesi. Nun yahil insan nuhe yazın hal anteyleyiz. Onu yarkiyanda.
1: Nanti de tkhane iltki muhtan esti dana de tkhahal yakant o da yaltki had.
0: Hayi alsa duna ayi tu sindala hayi da yaltki mer enchela sorsin yaltki la lail Chief the Sani the Yankila Machino Adashnoon and to a Sanite Landiga Dayank or the Taratiza Totis and to Sinison a human as Nila.
1: Don't underneath the Yatki, another Porti, a tenet at Hahind, like the Helton Yatkiya.
0: Tane held a Yatki on the La Colota Tane Yatkiya. Tane de nilo adi yatki nada tane yatki ere nika nata ki tane a yatki zan nani zan yatki kohra yu ya yatki hade tane a yeke u yeke pekoru tila zan che tane herel tane ada zan urne zun be yatki tane a ya ta tane kol ya zan yatki a yu zan yatki yene de nilo kulu ab tane yatana ra alanda konta tane a yatki
1: Kuit a duhun yat heka ula jaula e chasilant e lasant eglo tene go the hell bet tene yat hide e tahoti tot ine ahoti de ka unland e hanidano dato yenere ni oleoha.
0: Kutel ka uza lile sam to tendi tare tane go the onto a tiro papa hoti de go to tana. Onto a saga bala otia de yenere nia colante. E ha beni un londa da ye beni et ha. La saga conto no traieru ni anti la pecia zaatani dande. A da ye ha dan al nu da ye dore cede. De corre so a colante. Da no trae de ni no begi no trae ha la. No esite il suo trasse ha me tane detrinla. No, I in a panit and there, the retina, and it do at the retina, secret and it tail, oh, answer. Go to Honil Canilla de Jati Colle, at the Dorel Nila, die a bazin, boy tide, inges as a cabin tannis, I hadn't do that, kidderit Allah. Ah, Ara, Sanoya, Aja, the diarchy, Arita, he don't to Tianila. Kolo konta da chati la goyi. Kunta na kodo ho benni hi azin ho saza ene nikene intare ye hi ojo asun to ha benni en asna mrosa.
1: Vasi ni lesense ya sute ni Jimmy Mongran isi tanayin talo ita safe travels. Marci seli ayin ki.
0: Marci brother. No, it's killing me.